yanaklardan, küsülen dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalerengi yanaklardan, küsülen dudaklardan size selam, size

0: Yolumuz var.
1: Söyleyin bakalım kardeşlerim.
0: Yal bize kaba zurna.
1: Oldu yavrularım, oldu.